Kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü kü k